ñu ngi bay de haruna dar taama rahmat al fak bu jigi hoddu tok sunu nana sunu e tanu kaas bu gije mu sutra gootul gootul mu xada ko deede ci tan marsi mu wadde day amadou maraa mi la o jigu guitar ba gi jeebu gootul gootul ko gon gon mu xada ko deede ci tan somma da dum kay hawani bandirande kadi hawani ma am jondnaade jondde dum wonde dum do adu nan seyba ara tawe munina tawa.

Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko ɓuri sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yettum jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fenani hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelaɗo mbeɗa yettini ɗum.

albarka sai riba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi sey kala ko na yota ko neddo moddi buri ay hunde bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona min je neddo moddi baado no baada min joodo Mainjaiba, Gure Grand Dakar.

Bunu yalla bagge nanu baye kinda tala di malik fal malik sen Bombay mi dakk souf do demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratou ndata sen magna way ser yaram yaa

ma, ma ya, ma ya, ma ya. Uza ukafuz nazar demle kemcimek. Çilge zala demle cenge gar. Korkoyne kavna var kımınla domuza ve amar vadet ma ya. Uza ukafuz nazar demle kemcimek. Çilge zala demle cenge gar. Korkoyne kavna var kımınla domuza.